gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim, arada aşkın at